Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler

0: kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nane Gel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Veng.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Tezgel marketlerde 17-21 Temmuz tarihleri arasında Banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Lezita veya Erpiliç taze baget kilogramı 69 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 109 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
0: Radyo Veng.

baş Ahmet Roj baş Merdin Roj baş Raha Roj baş Muş Roj baş Semsura Rengin Sırav Ogravşı bu Urmiye Muhabbet Bokan Sine Sakız İrem Kırmanşa Doğu Kevler Zaho Basa Akriye Kobane Kamışı Seri Kani Amuda Rengin Kerkuk Yem Tücara Çeleş Bir Naken Afrin Rengin Sırav Şubu Her Kesi Koyer Cegil Avrupa Şavit İzgeti Name Godar Kem Hivit Kem Kum Baş Ben Hivit Kem Ziyan Her Tembedeli Ve Kenli Seruyi Ve Taybet Sırav Ki Dışinim Bu Ciyek Kuk Gala Gala Giringe Çidere Hani hem denge kimi de ezmeyim mi beşim? Eri kadar ince. Taybet sıra vaki taybet. Gela gela taybet bu mazi dahi. Eri. Çımaz ver kuyru otuştun. Acib hani. Wow. Najme kadarken. Peki şükür seserim. Sesere serçava. Kerem ken kadar ince.

0: Li bajarê dîrokî li Amedê, hûn ji bo rêvîtiyek xwarinê tênin vexandin. Can û ciger ocaqbaşı li benda we ye. Li can û ciger ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaqbaşı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr. Reklamları dinlediniz.
4: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slav Ugolav Berdavamdike.
0: Ligodarın ejelse sırada haskine gidin. Şu bu kesik ovayı gav tebrik ve şanım ağzın diye. Ben radyo bine benim sırada gav gadarken. Gel on bavariye ve nezer çalı keri hezar hezar lesi koçerim. Hey ankuna. Ez nisanım ev. Çencer az kemek keyif kaçtım. Kemek enerji titemin nişke ve nezer çalı keri hem adı fıra. Dran bu dran kaydıya naha mide despekiri. Yani her car beş bir beşe. Yani ev sesini ejbe kadar pişirip ve ku Meji. Şuka meji ne ama yetiştik ne? Le. Merhasıl. Dışa cana di denk di kare yetişti seri kim de be. Sıra o gülap şu verim. Pem adına şandım için pemi ve yekko yekko. Bakın en kadar ineceğim.

0: Gotarin ezet ses slav glav.
1: O haskerin tiha şovan tiha tiha. Şu one strange rutin de mek gotar ker. İro bisto haf de maha haftemin ad hazara bisto şeşe. Vitkem kumbaş ben. Heşmeli de becim 0532 480 hafte 3 24 24 saat vakit hem kanpaya mı kalk gotanerin felsefe şiire temas tutuşa hecmere. Bişinim be.

0: Belli gotarınca pemekdin kesilen ev ye pemekdin şartıya şandan insan diye sınavı gırav keko fifi roj baş vere Xebat xoay sınavı jubu hamu xebat karim vengi radyo ye Sınavı gırav ve ise sayı mesela çabı men sınavı gırav je Tereci kuşayı delaleye hem için sıranki gotarken rojda xastı bun babarım Hem rojda gotarken pişi bir insan Hem ben hatır edici ve bazen şubu ekot demem Gela gara ki Kin mayın Kerem ken Gohdar buken goştari delali Hani Fit bir şey de yakak gibi sakin. Çı bu. Rojda. Cuan hacı üstü köyden. Fark mı ki? Tuzayın çı kefi fit. Vek av neydi? Ben bu katın işi beku demem. Gela gela kikin ben pişeyi bir yem tane. Baba şey ne? Az ne akıbım duram bu katını ben ömü? Na. Dibi yem için sana gödarken. Tamam. Keremken. Keremken gödarken gödarın. Heyecan. Demşi ben de biraz bakım duram. Godar enerji idi diyem diye sen davya bernem. Seçat istersi bir beşim şu kapı şivi hemen sana sana koşu rojda xası hemen Godar. Beken işte ku heye gela gela ki girin gel şu ama yedinen denk mejvere par var. Kiren ev denkce gönde deri bunu rastı. Gönde deri girde bir mazi dakı. Lever dayık o zaruk bevre dağıvın. O dibeşin ku dibistanı me tüne. Yani dibistan şu bu zaruka tüne. Dibistan çiye gela kes. Ku lever jinezen dibistan çiye de gütün mektep. Mektep tüne. Yani Dibêjin ku rê gelek gelekî xirab e. Dibêjin ku zarok em nikarin di vê zivistan bi taybet dema zivistan çê dibe em nikarim tena serê xwe derbasî dibistanê din bikin. Zarok dibêjin dema em diçin tiştên herî nexweş ji me re diqewimin. Şofêr dema dihajo servîs xarimarinim ew qas xirab dihajo xarimarin dikevîte xarê av dikeve xarin dikeve. Yanî Tutturun ya azbarım sabiz atay var eti ber kulu derdi van tu bisekini o tutuni gudard ki yani av qaz tişin ne xoş tıqa omen asabit ki emem kesin ko gudard ken bitaybet en kubay san az basa kime reye ki danin peşiya xoya hayfa ve gönde gönde gönde av qaz delal şirin av qaz insanin hejat dina ve gönde de jiyan diken zaruken delal hene fikre ki biken Jibo ve tişti O reji gela giringe Xodi servisi jazin zanım kiye yani Emsilav kardeşin jibo şofire servisi jazin Şofire servisi heyri bacı hayran Sesleri mesela cevabim şu Benime silav gulav benime dengi gere şu Yani Emhene hendi emheben emhene Onci herin xavaşirin ve şartın tüneli bir Sesleri minu sayar cevabim Yani tişti herine Xoş godarin javeye Hinkes حسرت تبي تشيد خون كورونين سر مساك ودو تشتب بخوينين حسرت هن كسيدن اوه كوچ ما فلان عربا فلان تشت منين از لا خازم دريش كم سر بيدا ور حسر هاي وجه خواه هبا يعني او كسين كو دخون و دخون سلاو گراب شوه گشن داویه برنامه سلاو گراب از عجزم لازی بینه خفره کن دویشن نه خوا باسا گشن داویه برنامه سلاو گراب گشتری دلالی مالا و حزار جرافه بکو هم و مگوه دار کر اون هر هدن گشتری دلالی ستانی که خواستم پشت برنامه یه امی جواره پارو بکن حیا سلاو گراب اکدن گوه دار این هجا بمینند نوا سلاو گراب انده
1: Öpüşgürya bambilet.com.tr

sıcak saklayın gecelerimi. Karlar altından çıkıp geleceğim. Düşlerinizin ateşinden ılık bir rüzgar gibi eseceğim. Demlice bir çay koyun üstüne. Aç çocuk gibi besleyin sobayı. Nasıl tutuyorsanız gözlerimde, öylece tutsun buharı.

0: Bitlis'in Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis'in Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Tezgel marketlerde 17-21 Temmuz tarihleri arasında Trakya Ayçiçek 4 litre FET 399 lira 90 kuruş, Zeki Lüks Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş, Öncü Domates Salçası 3200 gram ev tipi 299 lira 90 kuruş, Persilmatik renkli beyaz 9 kilogram 329 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: Radyo Ring.

U perin ev espes Ne xur yer ger gerken Oç kişer Gerken yer kur aşalı hünçün erof Tütala U yer pşoğa çoltunar evi Andes anhed gorçin U gusuz vin aklak purin Gımıdnen meçkahni yin U merlayin gıdak neru Alik neru kulak paçun Pamparts man kişer

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
3: Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Can Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
2: Radyo Wing.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Can Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Tezgel marketlerde 17-21 Temmuz tarihleri arasında Banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Lezita veya Erpiliç taze baget kilogramı 69 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 109 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
0: Radyo Veng.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Le bajare diru ki le amede. Un jibo revitiye kharin etene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bixwin. Her uha mades bi çekirna lehmecun ki de u künefe jikir. جی سوری چی کلانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده و غزانن جبو آمده
0: رکلامları dinlediniz.
3: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Veng.

U perin ev espes Di xurye ger gerken Oh çikişer Gerken yer kuna şalih için erof Kütabla U yer pişoğa çoltunar evi Andes anhed gı gorçin U gusuz bin aknak burin Gımıdnen meçkahniyin U merlayin gıdak meru Alik meru kulak paçun Pampar

Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Yeni Parti milletvekilleri hakkında hazırlanan dokunulmazlık fezlekeleri kapsamında polislerin bulunduğu soruşturma sürecinde delillere müdahale ettiği yönünde şüphe oluşturması üzerine 21 adreste yapılan aramalarda 18 şüpheli gözaltına alındı, diğer şüphelinin ise hala gözaltına alınmadığı belirtildi. Samsun Kavaklı S-Tipi kapalı cezaevinde tutulan ve 31 yıllık tutsak olan Nidai Tezer'in tahliyesi bir yıl ertelenerek uzatıldı. 28 Temmuz'da tahliyesi beklenen Tezer, 14 Temmuz Salı günü Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu'na çıktı. Cezaevinden çıkmayı beklerken tahliyesinin bir yıl daha ertelendiğini öğrenen Tezer'e gerekçeye ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi. Giresun SPL tipi cezaevinde spor yaptığı esnada ayağını kıran Aydın Oğuz'un 9 gündür tedavi edilmediğini belirten annesi Kadriye Oğuz, ayağı kırık bir insana tedavi hakkı vermemek hangi vicdana sığar diye sordu. Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 16 yıl aradan sonra 23-24 Temmuz tarihlerinde Kanireş Kültür ve Doğa Festivali düzenlendi. Demokratik Bölgeler Partisi ile Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ilçe örgütleri tarafından organize edilen festivalde sahne alan sanatçılar Sipan Halat ve Cuvan Adar, sanatın barış sürecine pozitif katkı sağlamasının önemli olduğunu belirterek fikir ve duyguda birlik olunması gerektiğini kaydetti. Hakkari'de zırhlı aracın çarpması sonucu yaralanan Elanur Kına'nın ailesi polislerin şikayetlerini geri çekmeleri için devreye insanları koymaya çalıştığını belirterek sorumluların hesap vermesini istedi. 1980'li yıllarda Konya'ya göç eden dede oğulları ailesinden 7 kişinin ırkçı saldırıyla katledilmesinin üzerinden 5 yıl geçti. Dede oğulları ailesinin yakını Erol Şan, katliam öncesi yapılan tüm başvurulara rağmen önlem alınmadığını belirterek katliamın arkasındaki organizasyonun ve ihmaller zincirinin açığa çıkarılmasını istedi. Şırnak'ta artan asılsız ihbarlarla gözaltı işlemlerine tepki gösteren DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, uygulamaların sürecin ruhuna aykırı olduğunu belirterek yaşananların Şırnak'ta kötü muamele geçmişinin bir hafızası olduğunu kaydetti. İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 21 Temmuz'dan bu yana kayıp olan Bedriye Karaçay'ın cenazesine Sarıyer ilçesinde ulaşıldı. Karaçay'ın cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemede ise Karaçay'ın katledildiği tespit edildi. Urfa'da toplumsal cinsiyet eşitsizliğini görünür kılmak amacıyla Özgür Kadın Hareketi ile Demokratik Bölgeler Partisi tarafından ortak bir erkeklik atölyesi düzenlendi. Atölyede toplumsal cinsiyet rolleri, egemen erkeklik kalıpları ve şiddet sarmalı gibi konular eleştirel bir gözle ele alındı. Katılımcıların kendi deneyimlerini paylaştığı ve farkındalık çalışmalarının yapıldığı atölyeye çok sayıda erkek katıldı. Dersim'de takla atan otomobil Munzur Nehri'ne düştü. Araçta bulunan biri ağır, iki kişi yaralandı. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde serinlemek için Hazar Gölü'ne giren 17 yaşındaki Mehmet Ali Ateş boğuldu. Mersin'in Tarsus ilçesinde denize giren 5 kişilik aileden 3'ü boğuldu, biri hastaneye kaldırıldı, biri kayboldu. Batman merkezde bulunan Asri Mezarlık'ta gerçekleştirilen silahlı saldırıda aynı aileden Ebu Bekir, Mehmet ve Ercan Direk katledildi. İki kişi de yaralandı. Mardin Kızıltepe'de yıllardır ıslah edileceği yönünde açıklamalar yapılan Zergan Deresi'nde kirlilik ve kötü koku sürerken dere kenarında yaşayan yurttaşlar artık kalıcı bir çözüm istedi. Adıyaman'da düzenlenen Rojda konserine Urfa, Diyarbakır başta olmak üzere birçok kentten binlerce kişi katıldı. Binler Jinjiyan Azadi dövizleriyle alanı dolatırken Rojda'nın sahne almasıyla coşku doruğa çıktı. Hayatını kaybeden DEM Parti İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'i anarak konuşmasına başlayan Rojda, Trena Kurtalan eserini Önder için seslendirdi.

0: ABD ile İran'ın iki hafta süren karşılıklı saldırılarının ardından hafta sonunda saldırıları durdurması ve diplomatik çözüm beklentisinin güçlenmesi petrol fiyatlarında düşüşe yol açtı. Brent petrol %5'in üzerinde değer kaybederek 91.89 dolara gerilerken ABD ham petrolü 84.64 dolardan işlem gördü. ABD'nin Washington eyaletinde yemek festivaline düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Niksat, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran gemisine düzenlediği saldırının cevapsız kalmayacağını bildirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 4.332'ye yükseldiğini duyurdu. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 38 derece, Urfa 38 derece, Siirt 37 derece, Mardin 36 derece, Elazığ 34 derece, Muş 34 derece, Hakkari 34 derece, Batman 40 derece, Bitlis 30 derece, Van 29 derece, Adıyaman 39 derece, Şırnak 35 derece. Döviz kurları: Dolar 47.35, Euro 54, gram altın 6.228 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Estu Tekirda, dünya da tenimende. Sıba uğurzan bir zıvanı hı, şeve rakım bir zıvanı hı. Ma bindesto, eiro estu suba cinio, vengdana shima heminan, wairveji, zua.

0: vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

Haber merkezinden iyi günler. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği soruşturması kapsamında 13 kişi daha gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sanal medya hesabından soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkiler bütün yönleriyle incelenmektedir paylaşımında bulundu. CHP'de mutlak butlan kararının ardından yönetimi devralan Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin yeni parti genel başkanı Özgür Özel ve yeni parti milletvekilleri hakkında hazırlanan dokunulmazlık fezlekeleri meclis gündemine gelirse dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanacağı öne sürüldü. Dersim'de 2020 yılında kaybettirilen Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada 15 ilde 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında polislerin bulunduğu soruşturma sürecinde delillere müdahale ettiği yönünde şüphe oluşturması üzerine 21 adreste yapılan aramalarda 18 şüpheli gözaltına alındı, diğer şüphelinin ise hala gözaltına alınmadığı belirtildi. Samsun Kavaklı S tipi kapalı cezaevinde tutulan ve 31 yıllık tutsak olan Nidai Tezer'in tahliyesi 1 yıl ertelenerek uzatıldı. 28 Temmuz'da tahliyesi beklenen Tezer, 14 Temmuz Salı günü Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu'na çıktı. Cezaevinden çıkmayı beklerken tahliyesinin 1 yıl daha ertelendiğini öğrenen

4 Temmuz tarihlerinde Kanireş Kültür ve Doğa Festivali düzenlendi. Demokratik Bölgeler Partisi ile Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ilçe örgütleri tarafından organize edilen festivalde sahne alan sanatçılar Sipan Halat ve Cuvan Adar, sanatın barış sürecine pozitif katkı sağlamasının önemli olduğunu belirterek fikir ve duyguda birlik olunması gerektiğini kaydetti. Hakkari'de zırhlı aracın çarpması sonucu yaralanan Elanur Kına'nın ailesi polislerin şikayetlerini geri çekmeleri için devreye insanları koymaya çalıştığını belirterek sorumluların hesap vermesini istedi. 1980'li yıllarda Konya'ya göç eden Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin ırkçı saldırıyla katledilmesinin üzerinden 5 yıl geçti. Dedeoğulları ailesinin yakını Erol Şan, katliam öncesi yapılan tüm başvurulara rağmen önlem alınmadığını belirterek katliamın arkasındaki organizasyonun ve ihmaller zincirinin açığa çıkarılmasını istedi. Şırnak'ta artan asılsız ihbarlarla gözaltı işlemlerine tepki gösteren DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, uygulamaların sürecin ruhuna aykırı olduğunu belirterek yaşananların Şırnak'ta kötü muamele geçmişinin bir hafızası olduğunu kaydetti. İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 21 Temmuz'dan bu yana kayıp olan Bedriye Karaçay'ın cenazesine Sarıyer ilçesinde ulaşıldı. Karaçay'ın cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemede ise Karaçay'ın katledildiği tespit edildi. Urfa'da toplumsal cinsiyet eşitsizliğini görünür kılmak amacıyla Özgür Kadın Hareketi ile Demokratik Bölgeler Partisi tarafından ortak bir erkeklik atölyesi düzenlendi. Atölyede toplumsal cinsiyet rolleri, egemen erkeklik kalıpları ve şiddet sarmalı gibi konular eleştirel bir gözle ele alındı. Katılımcıların kendi deneyimlerini paylaştığı ve farkındalık çalışmalarının yapıldığı atölyeye çok sayıda erkek katıldı. Dersim'de takla atan otomobil Munzur Nehri'ne düştü. Araçta bulunan biri ağır, iki kişi yaralandı. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde serinlemek için Hazar Gölü'ne giren 17 yaşındaki Mehmet Ali Ateş boğuldu. Mersin'in Tarsus ilçesinde denize giren 5 kişilik aileden 3'ü boğuldu, biri hastaneye kaldırıldı, biri kayboldu. Batman merkezde bulunan Asri Mezarlık'ta gerçekleştirilen silahlı saldırıda aynı aileden Ebu Bekir, Mehmet ve Ercan Direk katledildi. İki kişi de yaralandı. Mardin Kızıltepe'de yıllardır ıslah edileceği yönünde açıklamalar yapılan Zergan Deresi'nde kirlilik ve kötü koku sürerken dere kenarında yaşayan yurttaşlar artık kalıcı bir çözüm istedi. Adıyaman'da düzenlenen Rojda konserine Urfa, Diyarbakır başta olmak üzere birçok kentten binlerce kişi katıldı. Binler Jinjiyan Azadi dövizleriyle alanı donatırken Rojda'nın sahne almasıyla coşku doruğa çıktı. Hayatını kaybeden DEM Parti İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'i anarak konuşmasına başlayan Rojda, Trena Kurtalan eserini Önder için seslendirdi. ABD ile İran'ın 2 hafta süren karşılıklı saldırılarının ardından hafta sonunda saldırıları durdurması ve diplomatik çözüm beklentisinin güçlenmesi petrol fiyatlarında düşüşe yol açtı. Brent petrol %5'in üzerinde değer kaybederek 91.89 dolara gerilerken ABD ham petrolü 84.64 dolardan işlem gördü. ABD'nin Washington eyaletinde yemek festivaline düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Niksat, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran gemisine düzenlediği saldırının cevapsız kalmayacağını bildirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 4.332'ye yükseldiğini duyurdu. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
Diyarbakır 38 derece, Urfa 38 derece, Siirt 37 derece, Mardin 36 derece, Elazığ 34 derece, Muş 34 derece, Hakkari 34 derece.

0: derece, Batman 40 derece, Bitlis 30 derece, Van 29 derece, Adıyaman 39 derece, Şırnak 35 derece. Döviz kurları: Dolar 47.35, Euro 54, gram altın 6.228 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Reklamlar.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti. Üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
5: Le bajare diru ki le amede. Un jibo revitiye kharin etene ve khandan. Canu ciger ocak başı le benda veya. Le canu ciger ocak başı hundi karin goşte berxe o keze bab berxe a teze bkhoyn. Her uha medes bi çekin al lahmacun ki de u künefe jikir. جی سوری چی کلانا حضرت سلیمان جان و جگر اجاق باشه جبو کسین کو تاما ده به خاصانن جبو آمده
6: Tezgel marketlerde 17-21 Temmuz tarihleri arasında Trakya Ayçiçek 4 litre FET 399 lira 90 kuruş, Zeki Lüks Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş, Öncü Domates Salçası 3200 gram ev tipi 299 lira 90 kuruş, Persil Matik renkli beyaz 9 kilogram 329 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
1: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Tezgel marketlerde 17-21 Temmuz tarihleri arasında Banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Lezita veya Erpiliç taze baget kilogramı 69 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 109 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bitlis-Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis-Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: No Wing Wenge Schmau.

Haber merkezinden iyi günler. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği soruşturması kapsamında 13 kişi daha gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sanal medya hesabından soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkiler bütün yönleriyle incelenmektedir paylaşımında bulundu. CHP'de mutlak butlan kararının ardından yönetimi devralan Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin yeni parti genel başkanı Özgür Özel ve yeni parti milletvekilleri hakkında hazırlanan dokunulmazlık fezlekeleri meclis gündemine gelirse dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanacağı öne sürüldü. Dersim'de 2020 yılında kaybettirilen Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada 15 ilde 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında polislerin bulunduğu soruşturma sürecinde delillere müdahale ettiği yönünde şüphe oluşturması üzerine 21 adreste yapılan aramalarda 18 şüpheli gözaltına alındı, diğer şüphelinin ise hala gözaltına alınmadığı belirtildi. Biri ya İzmir'i u komeleye azat, a çandı hüneri bedürüşmeye peyvendiyin hırt peşoroja azat, çalakiyek şubu zarukan lidarhıstın çalakiyaku, likada nevroze ya kadife kale hatı lidarhıstın bebeştariyeke berfireh azarok u malbatan pekat. Letaha düz yole ya navçaya tuşbaya civan u niştecihin tahe be armanca hiş yarkırına lidici bi karanina hişbiri civinek lidarhıstın. Parlamenter Adem Parti'ye Yaşır Nehi Nevruz Uysal Aslan iddia endestireji acinsi şantaj u gefenku seroke bereye polise navçeye u serok komisere bereye Yaşır Nehi Ani Rojava meclisi. Lenavçaya Hekim Han ya meletiye dıkazeke trafikede kesek emir u kesek şibirin darbu. Lidiloke otomobileke li kesin ku liber deriye mala hurunuştu bin hıst di kazayede kesek mir u penç kesçi birincar bun ku çar juvan zarokin. Seroke HTŞ Jolan Iragihant ku şan bi avayeke çalak di xebite da ku bi İsrailere peymanek evlehiye bi hevine ku gelek velat şi ve beştar biben. Tevgera Fanos a Azadiya Jinin Afgan bi bir xist ku pazde tebexe di dîroka Afganistanê de destpêka demek dijware û diyar kir ku ji bo pişkiriya jinên Afgan

0: Sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
3: Tezgel marketlerde 17-21 Temmuz tarihleri arasında Trakya Ayçiçek 4 litre FET 399 lira 90 kuruş. Zeki Lüks Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Öncü Domates Salçası 3200 gram ev tipi 299 lira 90 kuruş. Persilmatik renkli beyaz 9 kilogram 329 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Le bajare diroki le amede. Un jibo revitiye kharin etene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o kezebab berxe a teze bukhoyen. هر وها مدس به چکرنا لحمه جون پیده و کنفه جیکر جی سوری چی کلانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تا مده به خاصانن جبو آمده
2: رکلاملارو دینلدینیز
3: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
2: Radyo Ring.

0: Reklamlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Tezgel marketlerde 17-21 Temmuz tarihleri arasında Banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Lezita veya Erpiliç taze baget kilogramı 69 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 109 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Cano Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Cano Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Wave.

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Çerçeve yasanın bir başlangıç olduğunu belirten DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, meclis çatısı altında tüm siyasi partilerin temsil edildiği bir barış izleme ve takip kurulunun oluşturulması gerektiğini vurgulayarak süreç hukukunu arıyor dedi. CHP'den istifa eden önceki dönem milletvekillerinden oluşan 264 kişi Özgür Özel'e desteklerini açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Barak ile Ankara'da bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı. YouTube'da 24 Haziran'da yayımladığı Ölü Deniz isimli gösterisi gerekçe gösterilerek 3 Temmuz'dan bu yana Tekirdağ Çorlu'daki Kartepe Kuyutipi cezaevinde tutulan stand-up sanatçısı Deniz Göktaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. Gülistan Doku soruşturması her gün gündeme gelen yeni gelişmelerle kamuoyundaki yerini koruyor. En son yapılan ev baskınlarında 18 kişi gözaltına alınırken soruşturma kapsamında tutuklanan dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, şoförü Şükrü Eroğlu ve eski polis Gökhan Ertok tutuklu bulundukları cezaevinden Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. Erzurum'un Hınıs ilçesinde 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Barış ve Demokrasi Partisi'nden Hınıs Belediye Eş Başkanı olarak seçilen Hasan Basri Fırat sürgünde olduğu Almanya'da vefat etti. Fırat'ın cenazesinin resmi işlemlerin ardından memleketi Hınıs'a bağlı Holhasar köyüne getirilmesi bekleniyor. Barış ve Demokratik Toplumla Örgütleniyoruz şiarıyla dün DEM Partili örgütünün 3. olan kongresi gerçekleşti. Kongreye katılan yurttaşlar sürece dair değerlendirmelerde bulundu. Gündemde olan çerçeve yasaya dair değerlendirmelerde bulunan yurttaşlar çıkarılacak çerçeve yasanın kapsayıcı olması gerektiğini belirterek herkesi kapsamayan bir yasanın barışı sağlamayacağını belirtti. Van'ın İpek Yolu ilçesinde Cumhuriyet Caddesi'nde yer alan bir işletmede henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatıda mahsur kalan iki kişinin tahliye edilmesinin ardından yangına müdahale edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Hakkari'nin Derecik ilçesi Ortaklar köyünde yaşayan ve 5 gündür haber alınamayan Şevket İzci'nin cenazesine ulaşıldı. Derede bulunan İzci'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İzci'nin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde denizde boğulan aynı aileden 4 kişi defnedildi. Şırnak Ekoloji Platformu Silopi Termal Santrali'nin faaliyetlerinin durdurulması talebiyle imza kampanyası başlattı. DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartın, son 15 ayda en az 29 kişinin öldüğü Van Hakkari güzergahındaki kazaları meclise taşıdı. Yolun ölüm koridoruna dönüştüğünü belirten Bartın, meclis araştırması istedi. ABD ile herhangi bir müzakerenin yapılmadığını söyleyen İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Ukrayna ve İngiltere'ye gerekli cevapların verileceğini ifade etti. Rusya, Ukrayna'nın Mykolaiv bölgesindeki liman altyapısını hedef alırken, Ukrayna'da Rusya'nın Rostov bölgesindeki ihracat terminali ile liman kenti

İzinlerin büyük bölümünün Nisan ve Mayıs aylarında verildiği açıklandı. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırıda biri hamile olmak üzere 3 kadının yaralandığı, şüphelinin olay yerinde gözaltına alındığı ifade edildi. Brezilya'da 1 Ocak 30 Haziran 2026 tarihleri arasında 741 kadın erkekler tarafından katledildi. Brezilya Adalet ve Kamu Güvenliği Bakanlığı ile Kadınlar Bakanlığı tarafından hazırlanan Kadına Yönelik Şiddetin Ulusal İzlenmesi çalışmasına göre 2025'in aynı döneminde 760 kadın katledilmişti. Kadın katliamı bir önceki yıla göre %2.5 azalırken 6 aylık dönemde günde ortalama 4 kadın katledildi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

şair o vano Derde de gönülü zoru hak ve kemörü darı ne sanım Mereme dizer noruna güne mordem zerrede ne manu Naksusa her sayrı yoluna biçme olacak kemere çek iklamı meydan yanım Bele mali sol ede o serkere ne onu o

ez heyran et o canike şenim geçişi Laur zepire sare talvu yene hılışı Tutsorocu kota heri rozan emişi Ez bine çerki ötüre ki temire bir tutin emuşi Gremur olup

Ez ve heran eto canik eşene çiçeği Ere kivaram Male dina sano vrato canik okuma verte yatağı ipegi Hekranlık aben ona savdara gore golu sarı obeme çırte hordegi De gönül kez jümünü bizere zire merden eçina Merden

0: adreste can o ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Çerçeve yasanın bir başlangıç olduğunu belirten DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, meclis çatısı altında tüm siyasi partilerin temsil edildiği bir barış izleme ve takip kurulunun oluşturulması gerektiğini vurgulayarak süreç hukukunu arıyor dedi. CHP'den istifa eden önceki dönem milletvekillerinden oluşan 264 kişi Özgür Özel'e desteklerini açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Barak ile Ankara'da bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı. YouTube'da 24 Haziran'da yayımladığı Ölü Deniz isimli gösterisi gerekçe gösterilerek 3 Temmuz'dan bu yana Tekirdağ Çorlu'daki Kartepe Kuyu Tipi cezaevinde tutulan stand-up sanatçısı Deniz Göktaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. Gülistan Doku soruşturması her gün gündeme gelen yeni gelişmelerle kamuoyundaki yerini koruyor. En son yapılan ev baskınlarında 18 kişi gözaltına alınırken soruşturma kapsamında tutuklanan dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, şoförü Şükrü Eroğlu ve eski polis Gökhan Ertok tutuklu bulundukları cezaevinden Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. Erzurum'un Hınıs ilçesinde 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Barış ve Demokrasi Partisi'nden Hınıs Belediye Eş Başkanı olarak seçilen Hasan Basri Fırat sürgünde olduğu Almanya'da vefat etti. Fırat'ın cenazesinin resmi işlemlerin ardından memleketi Hınıs'a bağlı Holhasar köyüne getirilmesi bekleniyor. Barış ve Demokratik Toplumla Örgütleniyoruz şiarıyla dün DEM Partili örgütünün 3. olan kongresi gerçekleşti. Kongreye katılan yurttaşlar sürece dair değerlendirmelerde bulundu. Gündemde olan çerçeve yasaya dair değerlendirmelerde bulunan yurttaşlar çıkarılacak çerçeve yasanın kapsayıcı olması gerektiğini belirterek herkesi kapsamayan bir yasanın barışı sağlamayacağını belirtti. Van'ın İpek Yolu ilçesinde Cumhuriyet Caddesi'nde yer alan bir işletmede henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatıda mahsur kalan iki kişinin tahliye edilmesinin ardından yangına müdahale edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Hakkari'nin Derecik ilçesi Ortaklar köyünde yaşayan ve 5 gündür haber alınamayan Şevket İzci'nin cenazesine ulaşıldı. Derede bulunan İzci'nin cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. İzci'nin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde denizde boğulan aynı aileden 4 kişi defnedildi. Şırnak Ekoloji Platformu Silopi Termal Santrali'nin faaliyetlerinin durdurulması talebiyle imza kampanyası başlattı. DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartın, son 15 ayda en az 29 kişinin öldüğü Van Hakkari güzergahındaki kazaları meclise taşıdı. Yolun ölüm koridoruna dönüştüğünü belirten Bartın, meclis araştırması istedi. ABD ile herhangi bir müzakerenin yapılmadığını söyleyen İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Ukrayna ve İngiltere'ye gerekli cevapların verileceğini ifade etti. Rusya, Ukrayna'nın Mykolaiv bölgesindeki liman altyapısını hedef alırken, Ukrayna'da Rusya'nın Rostov bölgesindeki ihracat terminali ile liman kentindeki bir tesise saldırdı. Sudan ordusu ile hızlı destek kuvvetleri arasındaki çatışmalar son bir haftada Kuzey Kordofan'da yoğunlaştı. Yaşanan çatışmalarda en az 15 sivil yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde hızla yayılan Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 3200'e, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1405'e yükseldi. Almanya 2026'nın ilk 5 ayında İsrail'e yaklaşık 800 milyon euroluk silah ve askeri teçhizat ihracatına izin verdi.

Kadına yönelik şiddetin ulusal izlenmesi çalışmasına göre 2025'in aynı döneminde 760 kadın katledilmişti. Kadın katliamı bir önceki yıla göre %2.5 azalırken 6 aylık dönemde günde ortalama 4 kadın katledildi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Reklamlar. Le bajarî dîrokî li Amedê, hûn ji bo rêvîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û ciger ocaqbaşı li benda we ye. Li can û ciger ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebab berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaqbaşı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
4: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
5: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: Tekirdağ, dünyada tenimende, sabah uğurdan bir zıvanı kı, şeva erakın bir zıvanı kı. Zıvanı ma bindesto, eyro esto sabah çınyo, vengdana şıma hemminan, vayr veci,

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 17-21 Temmuz tarihleri arasında Trakya Ayçiçek 4 litre FET 399 lira 90 kuruş. Zeki Lüks Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Öncü Domates Salçası 3200 gram ev tipi 299 lira 90 kuruş. Persil Matik renkli beyaz 9 kilogram 329 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 17-21 Temmuz tarihleri arasında Banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Lezita veya Erpiliç taze baget kilogramı 69 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 109 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
2: Radyo Veng.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

diyar bekli disa irote yelemelende Dahi kurban fil fili dıkıda ve serkelme Hacı hanım disa iru dinlemiş emuti dayka müket bilamne Destri çare mı gariba kodü sınar barana bari

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Dünyanın farklı coğrafyalarından yükselen ezgiler. Kimi zaman bir dağ köyünün türküsü, kimi zaman bir çöl rüzgarının sesi olur. Kimi zaman da göçebe ezgiler. Her ritim bizi uzaklara götürürken aslında ortak köklerimizi hatırlatır. Bu programda sınırları yıkan melodilerle insanlığın kalbine dokunan etnik müziklerin büyülü yolculuğuna davetlisiniz. Göçebe Ezgiler programı başlıyor. Merhabalar, Venk Radyo'da Göçebe Ezgiler ile yolculuğumuza başlıyoruz. Ben sunucunuz Sariye ile hepimizi sadece dünyanın dört bir yanından toplanmış hüzünler, sevinçler, yaşanmış hikayeler ve kaybolmaya yüz tutmuş kadim diller var yine. İlk olarak Rochelot'un Sine şehrinde doğup büyüyen ve Kürt müziğinin modern çağdaki en güçlü kadın seslerinden biri olan Hani'ye çevireceğiz mikrofonumuzu. Hani geleneksel doğu melodilerini modern batı enstrümanlarıyla o kadar zarif birleştiriyor ki şarkıları adeta sınırları aşan birer kültür köprüsü haline geliyor. İsmi Gül Yağmuru anlamına gelen Gulbarin şarkısı, insanın ruhuna usulca dokunan, dinledikçe içimizde bir yerleri sızlatan türden bir eser. Şarkıyı dinlerken kelimelerin ötesinde çok derin bir anlatımın ritmine kapılıyorsunuz. Bir gül yağmuru gibi serin, bir o kadar da içimizi ısıtan bu naif ezgiyle günlük hayatın tüm koşturmacasını bir kenara bırakıp ruhumuzu dinlendirmek için sizleri baş başa bırakıyorum. Hani Gulbarin.

Doğup'ta bir araya gelen ve kalpleri her zaman doğup büyüyen toprakların köklerinde atan Ermeni kapella üçlüsü Zulal var sırada. Onlar hiçbir enstrüman kullanmıyor. Sadece kendi seslerinin o muazzam uyumuyla geçmişin unutulmaya yüz tutmuş halk hikayelerini ve şarkılarını bugüne taşıyan bir grup. Dinleyeceğimiz şarkısı ise İmhoradik Yer. Yani benim tatlı sevgilim anlamına gelen bir çevirisi var şarkının. Aslında Sason yöresine ait çok eski, nesilden nesile aktarılmış bir düğün şarkısı. Şarkı bahçede gökyüzünün altında uyuyakalan sevgilisinin güzelliği karşısında gökteki ayın bile utancından sönük kaldığını gösteren bir aşığın iç çekişini anlatıyor. İnsan sesinin en

Sırada Karadeniz'in o sisli dağlarından, hırçın derelerinden süzülüp gelen çok dilli ve çok kültürlü bir mirasa kulak vereceğiz. Ayşenur Koli var. Bu toprakların ses hafızasını koruyan titiz bir araştırmacı, bir sanatçı. Onun o meşhur Bahçeye Hanım Eli albümünde saklı duran Kalda Simera şarkısı dilden dile, kulaktan kulağa aktarılarak bugüne ulaşmış anonim bir Laz şarkısı aslında, Laz halk şarkısı. Karadeniz'in o kendine has coğrafyasında hüzün ile neşeyi, ayrılık ile kavuşmayı aynı ritmin içinde eriten bu parça, dilini bilmesek bile kalbimizle anlayabileceğimiz bir evrenselliğe sahip. Yaylaların kokusunu, yeşilin her tonunu ve hayatın tüm doğallığını içinde barındıran bu derin melodi sizlerle olacak. Ayşenur

0: Şimdi çok farklı bir şarkı var. İçeriği, hikayesi çok farklı şarkılardan bir tanesi. Tarihin en karanlık, en zorlu anlarından birine gideceğiz. İkinci Dünya Savaşı'nın tam ortasına. 1943 yılına götüreceğim sizleri. Sovyet sinemasının ve müziğinin unutulmaz, efsanevi bir ismi var. Mark Bernis'in o tok ve hüzünlü sesiyle hayat bulan da bir eser. Tuyomnaya Noç. Çevirisiyle karanlık gece anlamına geliyor. Savaş meydanında mermiler bozkırlarda ölümcül bir melodiyle ıslık çalarken, o siperlerde ölümle burun buruna gelen ama aklı evdeki eşinde, bebeğinde, işte beşiğinde ağlayan bebeğinde olan bir askerin kalbinden dökülen en samimi kelimeler bunlar. Ölümün kıyısına bile insanı hayatta tutanın o büyük sadakat ve sevgi olduğunu hatırlan bu zamansız klasik şarkı sizlerle. Mark Bernis, Tuyomnaya Noç.
1: Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают.

Evet sevgili Renk Radyo dinleyicileri, radyolarını yeni açanlar için ben Sarya'ylasınız, Göçebe Ezgiler'desiniz. Dünyanın birçok bölgesinden hikayeleriyle, dilleriyle farklı şarkıları sizler için topladık ve devam ediyoruz. Birçok bölgeden çaldım, şu an İspanya'ya gideceğiz. İspanya Notaş sokaklarına, o tarih kokan sokaklarına ve oradaki gizemli şehir Toledo'ya gideceğiz. İsveç kökenli mistik bir yaylı enstrümanı olan nükel harpa ile seferat müziğinin o derin, hüzünlü ruhunu büyüleyici bir şekilde birleştiren bir sanatçı var. Ana Alcaide. Sanatçı El Pozo Amargo, yani acı kuyu şarkısıyla bizi eski bir ortaçağ efsanesinin tam kalbine bırakıyor. Toledo'da farklı bir inançlara mensup oldukları için kavuşmalarına izin verilmeyen iki gencin hazin öyküsünü fısıldayan bu eser, aşk uğruna her gece kuyunun başında ağlayan ve gözyaşlarıyla o kuyunun suyunu acılaştıran genç kadının efsanesini anlatıyor. Akdeniz'in eski rüzgarlarını, yaşanmışlıklarını ve o dönemin çok kültürlü ruhunu müziğinde yaşatan sanatçıdan adeta tarih sayfalarından kopup gelen mistik bir ağıt var. Ana Alcaide, El Pozo Amargo sizlerle.

Güne çok tatlı bir grup var. İtalya'nın güneyinden, güneşin ve denizin ısıttığı Puglia bölgesinden yükselen dört güçlü kadının sesi. Parola grubuna bırakacağız şimdi mikrofonları. Onlar kendi vokallerini ve ritim vuruşlarını kullanarak Akdeniz'in, Güney İtalya'nın ve Balkanların etnik köklerine doğru harika yolculuklar yapıyorlar. Bu kez yönlerini bu şarkıyla yönlerini göçebe bir kültüre, Makedonya ve Romanya bölgelerinde çingenelerin geleneksel dünyalarına çeviriyorlar. Ve karşımıza Rumelaş şarkısı çıkıyor. Tarihi Rumeli topraklarına, o bitmek bilmeyen göç yollarına ve o yollarda bırakılan anılara bir selam niteliğindeki bu şarkı aslında kırık bir kalbin hikayesini taşıyor. Çingene kültürünün o durdurulmaz yaşam enerjisiyle birleştiğinde de hüzün bile yerini insanı ayağa kaldıran, ritme eşlik ettiren muazzam bir coşkuya bırakıyor. Dinlerken ritme kapılmamak elde değil aslında şarkıda. Hem hareketli hem hüzünlü şarkılardan bir tanesi. Para Uvalla grubu Rumela şarkısıyla sizlerle.

Şimdi biraz daha slow bir parçayla devam edeceğiz. Aslında dinlediğinizde çok yabancı olmayan şarkılardan bir tanesi. Arap müziğinin esmer bülbülü olarak alınan, Doğu'nun gelmiş geçmiş en büyük efsanelerinden biri olan Mısır'ın kadife sesi Abdelhalim Hafız ile baş başayız. Henüz bebekken annesini kaybediyor. Çocuk yaşta babasız kalıp yetimhanelerde büyüyor. Ve kalbindeki o devasa müzik aşkıyla da tüm dünyayı sonrasında kendine hayran bırakan bir hikaye, hayat hikayesi var. Onun trajik bir hikayesi var. 53 yılında seslendirdiği Ahvak yani Seni Seviyorum şarkısı Arap müzik tarihinin altın sayfalarına kazınmış şarkılardan bir tanesi. Şarkı insanı hem aşka çağıran hem de o aşkın getirdiği kaçınılmaz acıyla olgunlaştıran bir eser. Seni her unutmak istediğimde gözyaşlarım bana yine seni hatırlatıyor ve ben yine sana dönüyorum diyen o derin tutku Hafız'ın o içten yaralı sesiyle karşınızda olacak. Abdelhalim Hafız Ahvak şarkısıyla sizlerle.

Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Son şarkılara doğru yol alıyoruz. Şimdi daha yakına gideceğiz, komşuya. Ege'nin karşı kıyısına. Yunanistan'ın modern halk müziği olan Rebertiko ve Laiko tarzlarının en saygın, en babacan seslerinden biri olan Grigoris Bitikotsos'a uzanıyoruz. Söylemesi gerçekten, telaffuzları gerçekten zor benim için de. Şimdi 70'li yıllara ait o muhteşem klasiğin tozunu alacağız. Şarkımızın ismi Milisemu, yani konuş benimle. Sözleri Yunan edebiyatının ünlü şairi Nikos Katsos'a ve bestesi ise Oscar ödüllü efsanevi Manos Hadzidakis'e ait bu eser. Aslında bu bir şarkıdan çok daha fazlası. Bir dönemin ruhunu anlatıyor. Hayatın getirdiği tüm o zorluklara, paylaşılamayan yalnızlıklara ve insanı boğan sessizliklere karşı o bir dost sesinin, samimi bir kelimenin, sıcak bir elin arayışını anlatıyor şarkı. Sanatçının o kendine has, tok ve insanı sakinleştiren yorumuyla birleştiğinde de şarkı adeta eski bir dostla dertleşmek gibi geliyor insana. Ve Grigoris Bitikotsos ve şarkısı Milisemu sizlerle.

Yunan bir şarkıyı dinledik ve şimdi Fransa'ya doğru gideceğiz. Kahire doğumlu bir sanatçımız var. İtalyan asıllı, Fransız ikon, sahnelerin kraliçesi Dalida. Hayatı boyunca büyük aşklar, derin kayıplar, trajedilerle boğuşmuş. Ama o spot ışıklarının altına çıktığı anda tüm dünyayı neşeye, coşkuya ama aynı zamanda hüzne boğmayı da başarmış efsanevi bir ruh Dalida. Onun o rengarenk dünyasından yükselen bir şarkı var. Darla Dirla Dada. Aslında Yunanistan'ın Kalymnos adasındaki o sünger avcılarının denize açılırken söylediği, kürek çekme temposunu belirleyen çok eski ve anonim bir geleneksel şarkıymış bu. Dalida da bu yerel ritmi alıyor, kendi modern enerjisini hayvanlıyor ve tüm Avrupa'yı kasıp kavuran evrensel bir hit haline getiriyor. Şimdi arkasındaki tüm o hüzünlü yaşanmışlıkları bir kenara bırakıyoruz ve hayatın o durdurulmaz coşkulu ritmine ve Dalida'nın zaman senaryosuna kendimizi bırakacağız. Dalida karşınızda, Darla Dirla Dada sizlerle.

0: Evet sevgili Venk Radyo dinleyicilerimiz, Göçebe Ezgilerinde bu haftalık sonuna geldik. Venk Radyo stüdyolarında, evlerinize, arabalarınıza bizleri her nerede dinliyorsanız misafir olup sizler için farklı dilleri, kültürleri, renkleri ve tüm o mesafelerin müziğin o şifalı köprüsüyle bir daha yok etmiyor, sınırları yok etmek için uğraştım. Haftaya yine aynı saatte, Cuma günü 9-10 saatleri arasında ve Pazartesi tekrarı olacak şekilde 9-10 saatlerinde sizlerle olacağım. Sevgiyle kalın, hoşça kalın diyorum. Göçebe Ezgiler programı sona erdi.
1: Bu bir yeniden ile

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nane Gel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Adı güzel, kendi güzel Muhammed.
1: Radyo Veng. Radyo Veng.